0: Hizmette sınırı yok. Ayık olduğu belli. Pedi de tepki vermedi ama sonuçta sabıkalı bir uyuşturucu transit ülkesinden yük getiriyor. Gayet sakin görünse ve hiç gerginlik belirtisi göstermese de farkında olmadan yasa dışı bir şeyler taşıyor olabilir. Tarama yapmaktan zarar gelmez değil mi? Onu arayacağız.
1: Sosyal medya fenomeni misin? Evet. Fenomenmiş.
0: Ne? Fenomen miyim?
2: Evet.
1: Kaç takipçin var?
2: Şu an 8000'den fazla. Evet.
0: Gerçekten mi? Benden fazlaymış. Benim 250 takipçim var.
2: Anladım.
0: Tek platformda.
2: Tek platformda mı?
0: Evet. Daha önce fenomen bir kamyon şoförüyle hiç karşılaşmamıştım. Ama doğruya doğru. Kamyon şoförlüğü ilginç bir meslek. Burada kamyon şoförlerini konu alan televizyon programlarımız var. Sanırım Polonya'da da durum aynıdır. Adam bir fenomen.
3: Öyle mi?
0: Evet, 8000 takipçisi var.
3: Hadi canım. Bildiğin ünlü yani.
0: Evet, ünlü biri.
3: Demek ünlü birisin. Harika.
2: Umarım.
0: Evet, son videosu 400.000 izlenmiş.
3: Yok artık. Evet. İnanılmaz. Demek komik birisin.
0: Evet.
3: Tamam. Çok güzel.
0: Demek iki komik adam yan yanayız ha?
3: Evet.
0: Taramadan geçiyor. Bir şey çıkarsa gerçekten çok şaşırırım. Eğer bir şey çıkarsa insan okuma becerilerimi gözden geçirmem gerekir. Ama durumdan haberi bile olmayabilir. Belki daha da ünlü olur. Videolarını hapisten çeker artık. Bu da ne? Küçük bir palet mi? Gerçekten yükte bir anormallik seziyorum. Tam ilk kargo paletlerinin orada. Oraya bir bakacağım. Ben hallederim. Bazen saklayacak bir şeyi olan insanlar dikkatimizi dağıtmaya çalışır. Eğer bunu sosyal medya kullanarak yapıyorsa işini gerçekten çok iyi yapıyor demektir. Epey sağlam bir hikaye uydurmuş.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Volcano. Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan...

0: dünya tatlılık.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bir seri numarasını bulmak için kaç gümrük memuru gerekir ki?
6: Üzerindeki desen pek
5: kesinlikle
6: yardımcı olmuyor.
7: Malmö'deki posta terminalinde Mika 3 adet arbalet içeren bir paket buldu. Bu silahları İsveç'e sokmak için ruhsata ihtiyacınız var ve silahların sahibine ait olduğunu gösteren benzersiz seri numaraları olmalı.
5: Bunlar da numarayı genelde
6: tamam,
5: alt kısımda bulursunuz.
6: Tamam, bu bir band parçasıymış.
5: Evet, ama en azından bir tür o band parçası düşmüş olabilir.
6: Evet.
5: Seri
6: baksana
5: numarasını bulamazsak problem büyük demektir. Belirli bir silah için ruhsatınız olmalı. Diyelim ki ülkeye 1, 2, 3, 4, 5, 6 seri numaralı bir silah sokuyorum. O numara sadece o silaha aittir.
6: Okuduğum kadarıyla kabzanın altında olması gerekiyor.
5: Kesinlikle öyle.
6: Tam da
5: burada olmalıydı
6: burada.
5: Ama
6: evet.
5: Ama
6: bu modelde öyleymiş.
5: Burada yok. En azından aramayı beceremediğim için değilmiş. Gerçekten yokmuş. Bunu bilmek güzel. Rahatladım. Muhtemelen biri üzerinde seri numarası olan etiketi sökmüş. Seri numarası yok. Bu da bir sorun teşkil ediyor. Bunu herhangi bir ruhsatla veya ithalat izniyle eşleştiremem. O yüzden bu silah gümrükten geçemeyecek. Bu belge bana kişinin bunlardan sadece bir tane sipariş ettiğini söylüyor. Fakat burada fazlası var. Ama matematiğim beni yanıltmıyorsa burada bir, iki, üç tam takım Tatar yayı var. Yanında da birkaç tane ok. Tabii ki ciddi bir durum. Kanunlara göre bu ateşli bir silah sayılıyor. Bunlardan üç tanesini yanlış beyanla ülkeye sokuyorsanız ki bu bana onları gizlemeye çalıştığınızı gösteriyor, kesinlikle çok ciddi bir durumdur. Bir diğer sorun da Avrupa Birliği dışından ithal ettiğiniz malın değeri. Burada kişi değerinin 45 Amerikan doları olduğunu belirtmiş. Burada böyle yazıyor. Şu küçük sevk irsaliyesine bakıyorum da orada da sadece bundan bahsedilmiş. Şu an diğerleri için elimde bir değer biçme belgesi yok. Ama sadece bu bile $340 değerinde. Yani anlayacağınız rakamlarla da oynanmış. Bu durum adli soruşturma sırasında daha da fazla dikkat çekecektir. Bunun değeri hakkında yalan söylüyorsun. Amacın ne? Hiç iyi değil. Yanlış bir beyan var, hatalı bir değer biçme var. İçinde ne olduğuyla ilgili belgeler ve doğru bilgiler eksik. Bu olay bir adli soruşturmaya yol açacak. Alıcı şu an şüpheli konumunda. Evet. Olay bundan ibaret.
7: Bunu sipariş eden kişi şu an para cezası alma riskiyle karşı karşıya ve silah kanununu ihlal etmek onun 2 aya kadar hapse girmesine neden olabilir. Helsingborg'da Niklas ve meslektaşları yükün içinde şüpheli bir şey saklanıp saklanmadığını görmek için bir kamyonu tarıyorlar.
8: Arka tarafta ufak bir farklılık mı var? Belki de tek bir palet.
9: Şu bölgeyi ve şu kısmı kontrol etmemiz gerek. Hı-hı.
8: Ben hallederim. Yükte ufak bir anormallik tespit ettik. O yüzden bir göz atacağız. Paletlerin yerleşimi veya farklı paletlerle farklı kargoların bir araya gelmesi bu anormalliğe yol açmış olabilir. İçeri girip inceleme yaptığımda kafam epey karıştı. Çünkü görüntüde anormallik olması gereken yerde hiçbir şey yoktu. Bunun ne olduğuna dair mantıklı bir açıklama bulamıyorum doğrusu.

0: Tahminimce anormallik kamyonun alt kısmında bir yerde. Altta tam olarak nereye bakacağımı bulmak için mesafeyi adımlayarak ölçüyorum. Ve kamyonun altına girdiğimde anormalliği tespit ediyorum. Evet. İşte bu bir epey sıra dışı bir durum ama zemini yana doğru hareket ettirmeye yarayan hidrolik bir sistem var. Ve buna pek sık rastlanmaz. Dorsen'in orijinalinde var. Tuhaf bir durum yok. Kontrolden epey memnun kaldım. Artık video çekmeye devam edebilir.
1: Sen kapatmak ister misin? Bayağı güçlüsün.
2: Hayır, o kadar değil. Ama halledebilirim.
0: Halleder misin? Tamam, ben yaptım bile.
1: Güçlüymüşsün.
0: Evet, çok güçlüyüm.
1: Tamam, kontrol bitti.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Durumu doğru okuduğum için kendimi iyi hissediyorum. Fenomen hikayesinin bizi oyalamak için uydurulmadığını hissetmiştim. Ve tarama da bunu doğruladı. Umarım daha fazla takipçisi olur. Bu işi gerçekten seviyor gibi. Haliyle gurur da duyuyor. Böyle devam ederse birkaç yıl içinde milyoner bile olabilir. Ben birkaç yıl içinde milyoner falan olmayacağım için bu durumda kazanan o.
3: Arlanda'da gümrük müfettişi Yon kontrol noktasında.
4: Tek başınıza mı seyahat ediyorsunuz?
5: Evet.
4: Pakette ne var peki?
5: X-ray'den geçirip bakabilirsiniz. İçinde ne deniyordu ona? Bir sürü şey var.
4: Ufak tefek şeyler mi?
5: Evet.
4: Mesela ne gibi?
5: Şey, balık var. Ne deniyordu ona? Ferment ringa balığı.
4: Ringa balığı mı? Balık
5: evet.
4: Yani.
5: Evet.
4: Tamam, onu X-ray'den geçireceğiz.
5: Tamam.
4: Bunu ben alabilirim. Bir kadın elinde bir sürü valizle geliyor. Tam olarak iki araba dolusu. Valiz dediğim de böyle koca koca çantalar, yani kocaman. Öyle sıradan valizler değiller. Bu gerçekten çok ilgimi çekti.
6: Şöyle bir kontrol edebilirsin.
4: Teşekkür tamam. ederim.
6: Tanrım, amma da ağır. Bunların içinde ne var?
5: Ringa balığı, fermente ringa balığı, balık var.
6: Şaka bir yana, bunlar benden ağır.
4: Bir paketi açıp şişelerin içinde ne olduğuna bakmak istiyorum. Bu temiz çıktı. Arabaya geri koyalım. Paketi şuraya alalım. Şuraya koyabiliriz. Sanırım tüm çantaların içinde 1,5-2 litrelik pet şişeler var. Toplamda 15 tane falan saydım. İçlerinde fermente ringa balığı olduğu söyleniyor. Bunları iyice bir incelemek istiyorum açıkçası. Bakalım içlerinde ne varmış gerçekten. Pet şişede balık mı? Bu şekilde mi yani?
5: Evet, sorun yok.
4: Fermente ringa balığı
5: evet.
4: demiştiniz değil mi?
5: Tayland usulü fermente ringa balığı.
4: Anladım. Tamam, göreceğiz bakalım.
5: Bir sorun çıkmayacak.
4: Şunu açabilecek miyiz bir bakalım?
5: Bakabilirsiniz, bir şey olmaz.
4: Yani bunlar sizin ve eviniz için öyle mi? Bir restoran için falan değil. Doğru anlıyorum değil mi?
5: Hayır. Satamazsınız ki bunu.
4: Anlıyorum. Belki de böylesi daha iyidir.
5: Şişeyi açarken dikkatli olun.
4: Bayağı keskin bir koku bekliyorum şu an.
5: Evet. Şöyle buyurun.
4: Bakalım burada neyimiz varmış.
5: Kurutulmuş acı biber.
4: Kurutulmuş acı biber.
5: Evet. İki poşette acı biber. Her şey kurutulmuş. Sorun yok, ben hallederim.
4: Tamam.
5: Odanızın kötü kokmasını istemem. Ben hallederim. Sorun değil.
4: Pet şişelerde Tayland usulü fermente ringa balığı var. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. İçindekiler hakkında kadının söyledikleri doğru gibi görünüyor ama ben yine de içlerine bir bakmak istiyorum. Belki de sırf açmayalım diye şişelerde gerçekten iğrenç kokulu bir şey olduğunu söylüyordur. Kim bilir, içlerinde başka bir şey vardır. Bunu özel bir şekilde mi pişiriyorsunuz yoksa bu böyle mi yeniyor?
5: Böyle yeniyor.
4: Öyle mi?
5: Acı biberle. Aman...
4: Açabilir miyim?
5: Tabii ama içinde gaz var. Dikkatli
4: İçinde
5: olun.
4: Gaz mı var?
5: Evet.
4: Gerçekten mi?
5: Durun, ben yardım edeyim. Biraz uzaklaşın.
4: O gri kahverengi sosun her yerime bulaşması açıkçası pek de isteyeceğim bir şey değildi. Yoksa mesai arkadaşlarım günün geri kalanında kokuma dalga geçerlerdi.
5: Ben tutarım. Çok fena koktuğunu düşüneceksiniz. İşte oldu. Gelip bakabilirsiniz.
4: Evet, tamam peki. Harika. Bize yeterli.
5: Teşekkürler.
4: Uzun süredir bir pet şişenin içinde duran balık filetoları olduklarına dair hiçbir şüphemiz kalmamıştı.
5: Tamam mı? Gidebilir miyim?
4: Tamamdır. Sonra şu ufak şeye de bakalım, olur mu? Sizin için şu kapıyı açayım. Harika. Teşekkür ederim. Bu kontrol de sorunsuz bitti. Onunla iletişimimiz gayet iyiydi. Bu yemeği göstermeye istekliydi ve olayın her şeyini anlattı bize. Harika. Bunu da tecrübelerimin arasına ekleyebilirim. O koku gerçekten kendine hastı. Başka yemek kültürlerini yargılamamak gerek. Bizim burada İsveç'te kendi fermente ringa balıklarımız var. Bizimkine pek benzemiyordu. Biraz da baharatlıydı. Sanırım ben yemezdim.
7: Kuzu mu? Bu da ne? Biraz tuhaf görünüyor. Bu görüntüye bakarak orada madde saklanmış olabileceğinden şüpheleniyoruz.
8: Bunun ne olduğunu biliyor musun? Nereden geldiğini biliyor musun?
7: Eşek dışkısı olduğunu söylüyorlar.
8: Tamam.
9: Mini bir telefon. İnsan neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar ki?
0: Bir kuryenin tüm özelliklerini taşıyor.
9: Şuna baksa.
0: Bu delilik. Normalde yedek lastiğinizde böyle bir şey olmaz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda Yaşamak Zor yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Vur şunu. İyi iş çıkardın. Güzel avdı dostum.
1: Zıpkın avcıları 25 ton orkinos yakalayınca...
0: Vur onu. Geri çek, geri çek, geri çek.
2: Bu iş böyle yapılır bebeğim. İşi tamamen bitti.
1: Her kaptan kalan 59 tondan aslan payını kapmak için savaşıyor.
3: Buna çok ihtiyacımız
4: vardı. Kısıtlı av için mücadele etmek zorundayız. Bu yüzden çoğu zıpkıncı birbirini sevmez.
3: Defolun buradan.
5: Benden nefret etmelerine bayılıyorum. Keyif veriyor.
1: Cape Cod açıklarında 3 asırlık stratejiler hala çarpışıyor. Kimisi içgüdülerine güveniyor.
4: Balina'nın bıraktığı iz heyecan verici.
6: Orkinoslar balinalarla aynı şeyleri yemeyi sever.
1: Kimileri ise avlanırken bilimi rota ediniyor.
7: Üniversitedeyken orkinosları her yönüyle inceledim. Rüzgara karşı güneye giden bir sürü var. Herkesin iyi avlanabileceğimi göstereceğim.
1: Ve kimisi de tecrübesine güveniyor.
2: Babam bana suda yapılabilecek hemen her şeyi öğretti.
1: Ama kimse işini şansa bırakmıyor.
2: Vur şunu, vur şunu, vur şunu.
8: Tam orada. 12 yönünde biraz sola. Aynen böyle. Sabit
2: hala
8: kal.
2: Aldılar. Derindeler ama
0: sertçe geri çek. Sert çekmelisin. Hadi.

0: Bugün için 5 balık beyler.
1: Yakalayalım.
0: Sahile yakın arayalım. 14 deniz mili civarı. Poyi bulursak yakalarız. Dün birkaç tekne onları sahile sıkıştırmıştı. Bu avlanmak için tek şansları.
2: Balinaların burada olduğunu duydum.
0: O zaman Pogiler de buradadır.
2: Evet.
0: Bu sefere Red Room ve As It Does It'in gerisinde başladık. Bu sezonki kazancımızdan memnun değilim. Umarım bu karlı bir sefer olur. Böyle sert bir güneybatı rüzgarından sonra sıcak su genelde kuzeye ve doğuya itilir. O yüzden sıcak suyu aramalıyız. Okinosları bilimsel anlamda anlıyorum. Bu bana avantaj sağlıyor. Üniversitede onları çok araştırdım. Onlara dair 1992'den beri yazılmış her makaleyi okudum. Onları büyük bir bilimsel deney alanı olarak görüyorum. 30 yıldır su sıcaklığını, av zamanlarını, onları nerede bulacağımı takip ediyorum. Ay evrelerini kaydediyorum. Okyanusun verdiği sinyalleri yorumlayarak balıklar bulunabilir. Pogi sürüleri, çizgililer vesaire. Taramaya başlıyoruz. Koyu takip edip kuzeye ilerleyeceğiz.
1: Burada bir minki var.
0: Ne?
1: Minki. Tam şurada.
0: Evet, şaşırmadım.
1: Minki.
0: Tüm yol işaretlerle doluydu.
3: Sezona durgun başlayan Kaptan Tyler şu an 3. sırada. Yakaladığı 4 balıkla Easy Does It'in kaptanı Nico'nun hemen arkasında. Öte yandan Red Ram'ın kaptanı Joe Dian liderliğini sürdürüyor, yakaladığı 6 balıkla diğerlerine açık ara fark atmış durumda.
4: Fişe takılı bir şey var mı?
5: Neden? Güç kablosu takılıyken hareket etmek zorun olur mu?
4: Dikkatli ol Mike. Ezilmeni istemem. Liderlik bizde. Hadi daha fazlasını yakalayalım. Bugün yine kıyıya yakın avlanacağız. Marshfield ve Stellwagen Bank arasındaki bölgede kıyıdan 7-8 mil kadar açıkta. Yakın gideceğiz ve çok yakıt harcamayacağız. Eğer etrafta balık varsa Mike uçaktan görecektir. Onları bulacağız. Şu anda lider biziz. Easy Does It ikinci, Cynthia C2 de üçüncü. Tyler bunun okulunu okumuş olabilir ama biz içgüdülerimiz ve tecrübemizle avlanıyoruz. Hepsi bu. Hey Nate! 50 derece!
6: Ciddi mi?
4: Bir düşün. Üşüyorsan yüzeye doğru gelir misin? Belki de gelirler.
6: Bugün şov yapacağız ha?
4: Umarım.
6: İnan bana.
7: Dikkatli yerleştir. Tamam.
8: Hazırız.
7: Tamam. Hadi demir alalım ve yolumuza bakalım. Bu sabah biraz rüzgarlıydı ama boş verdik. Hala güçlü bir karayel var. Ama umarım yola çıktığımızda rüzgar istediğimiz gibi olacaktır. Bu sektörde bazılarının Tyler gibi bilimsel bir geçmişi var. Bazıları Joe Dion ve Dylan gibi içgüdülerine güveniyor. Ve bir de biz varız. Bu teknedeki herkesi babam yetiştirdi. Hepimiz onun balıkçılık bilgilerini kullanıyoruz. Bu tekneye geçmişte de her zaman başarı getiren bilgiler bunlar. Rastgele etrafta dolaşıp bir şeyler bulmaya çalışamazsınız. Hareket olduğunu bildiğiniz yerlere gitmelisiniz. Biz de öyle yapacağız.
8: Bunu çok istiyoruz ve içimizde hissediyoruz. O gün bugün gibi geliyor.
3: Yedi mil kuzeydoğuda Cynthia C2'de.
1: Avlanmak güzel de beklemek kötü.
0: Gel bakalım balık. Hava çok rüzgarlı değil. Bunun iyi taraflarından biri de şu ki balık sürülerinin izleri bu sayede henüz kaybolmadılar. Orkinos balıklarını bulmak bir sanat gibidir. Orkinoslar farklı şekillerde yüzer. Bir göç sürüsü genellikle büyük bir grup halindedir ve sürekli yer değiştirirler. Bir de avlanırken yan yana dizilmiş balık kümeleri vardır. Ya aktif olarak yemek ararlar ya da bir bölgeden diğerine geçmek için daha sıcak yüzey sularını kullanırlar. 40 yıldır bu işi yapıyorum ama hala balıkları daha iyi anlamayı öğreniyorum. Ama tayfam sürüleri genellikle onlardan çok önce fark ettiğimi söyleyecektir. Umarım iyi olacak.
1: Evet, umarım. Tişörtümü çıkarmaya hazırım.
0: Çıkarma.
1: Üzerimdekini.
0: Aa, tamam, içimi rahatlattın.
6: Bir yönünde misafirlerimiz var. Bir hareket görüyorum. 20 tekne uzaklıkta.
1: Harikasın. İşte. İşte orada.
0: Tamam, gördüm.
6: Tam 12 çeyrek yönündeler. Yaklaşık 3 tekne mesafede gidiyorlar.
0: Gücü artırın çocuklar. Mesafeyi kapatın. Tam üstüne gelin. Kuyruğunun dibindesiniz.
1: Rengini seçebiliyorum.
0: Tamam, güzel. Genel olarak çok rekabetçi biriyimdir. Özellikle avcılık konusunda. Yarışmadaki herkesi yenmek için buradayım.
2: Gözlüyor sanırım.
0: Onları buldun mu?
1: Hayır.
6: Şu anda derindeler. Tam 11.30 yönünde ve 1.5 tekne mesafede ilerliyorlar.
0: Tamam, gitmeni
1: tamam,
0: söylediğim yön.
1: Buldum. İşte
0: tam
1: orada.
0: Yol ileri. İşte. Evet. İşte. Bulduk onları. Gidelim.
6: Hala 11.30 istikametinde görünüyor. 1.5 tekne mesafesinde ve uzaklaşıyor.
0: Biraz yavaşlayalım. İşte böyle.
6: Şimdi 12.30 yönünde.
1: İzlerini kaybettim. Göremiyorum kaptan. Bulduğumu düşünmüştüm.
0: Bekle biraz.
6: Çok derindeler. Onları şu anda göremiyorum. Tam dibimizde bir çeyrek tekne derinlikte olmalılar ama göremiyorum.
0: Eğer Orkinoslar ben atış yapmadan önce dibe çekilirse %50 ya da daha yüksek ihtimalle yeniden yüzeye çıkarlar. Aslında tekneden korktukları yok. Bizden kaçmıyorlar da. Çoğu zaman sadece yön değiştiriyorlar. Yüzeye çıktıklarında doğu yerine güneydoğuya ya da tam güneye gidebilirler. Yüzeye geri çıkıp konumlarını belirleyene kadar bekler, sonra saldırı pozisyonuna geri dönersiniz.
1: Çıkmalarını bekleyelim. Mutlaka çıkacaklardır.
6: 12 yönünde tam hizanızda. 1.5 tekne mesafede.
1: Evet, gördüm. Görüyorum.
0: Hadi.
6: Evet.
0: Tamam.
6: Evet,
0: tam hızı biraz arttıralım tamam. O zaman.
1: Güç ver. Hadi ama. Sonsuza kadar bekleyemem. Hadi artık.
8: Hadi.
6: 12 yönünde mesafe 1.5 tekne.
0: Vurdum onu. Geri gel. Geri. Hadi. Tanrım, bu tam bir canavar.
6: Ne herif ama. Çok iyi atıştı.
0: Geri gitmeye devam et. Hadi geri gitmeliyiz. Daha hızlı. Geri. Hadi.
2: Umarım bağı koparmamış.
0: Hadi. Devam et. Tamam, yavaşla şimdi biraz. Yavaş. İyi iş. Şu an tam geminin altına gitti.
1: Ne canavar ama.
2: Şimdi tam önümüzde.
0: Tamam. Sancak tarafına al onu Şan. Onu sancak tarafında tutmalıyız dostum. Çok iyi Şan. Bu muhteşemdi.
2: Teşekkürler.
0: Tam anlamıyla müthişti.
2: Harika iş çıkardık.
0: Asıl endişe zıpkınladığınız balığın teknenin altına kaçmasıdır. Çünkü pervaneye kapılabilir ve zıpkının ipini koparabilir. Geri bas. Bu yüzden dümenin başındakinin tekneyi geri vites alıp suyu balığın olduğu yöne doğru bastırması kritik önemlidir. Böylece ip pervaneden uzak durur. İyi iş Şan. Mükemmeldin.
1: Bakalım yakaladıklarımızın en büyüğü müymüş?
0: Açık ara yakaladığımız en büyük balık. Tamam, kuyruğu bağla.
1: Kuyruk bende.
0: Tamam, hazır mısın? Çok uzun bir balık. Yeterince yerimiz var mı? Çekin onu. Kuyruk bağını çözelim hadi. Çözün ve kenara çekin. Hadi kenara çekin.
1: Tamam.
0: Tamam, gitmeliyim. Çok büyükmüş.
1: 2.60.
0: Sevineyim mi yoksa sevineyim mi? En büyük balığımızı yakaladık. Sezonun en iyisi. Bu harika ama hala John'un gerisindeyiz. Redrum, daha işimiz bitmedi. Bir tane daha bulalım. Hadi.
1: Tamam. Hadi ikinciyi yakalayalım.
4: Marky, sende ne var? Kuzeyi gözlüyordu. Bir şey görmedi. Şimdi kuzeybatıya doğru uçuyor sanırım. Umarım bir şeyler bulur. Görülesi bir şeyler var mı?
1: Yok.
7: Babana gel ufaklık. Hadi ama.
4: Gelecekler, merak etme. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimiz kesin. İstikrarlı avlanıyoruz. Ama Tyler gibi birinin iyi bir av günü geçirmesi, aradaki farkı kapatmasına yeter. Bu diğer tekneler için de geçerli. Eğer balık yakalanacaksa bunu neden biz yakalamayalım?
7: Kokuyu aldım.
4: Neden o balıkları biz yakalamıyoruz ki? Genelde sürüyü böyle bulursun. Bakalım neler bulacağız.
7: Şurada bir balina var.
4: Evet, şurada bir tane var.
5: İşte bak, bir kambur balina. Şu koca kuyruğu görüyor musun? İsmini sırtlarını kamburlaştırıp ağızlarını açarak beslenmelerinden alıyorlar. Aslında sırtlarıyla bir ilgisi yok. Beslenirken yaptıkları o kıvrılma hareketinden dolayı onlara kambur balina deniyor. Orkinoslar balinalarla aynı şeyleri yemeyi sever. Bazen balinalar avlandıklarının bir kısmını bırakırlar. Orkinoslar da hemen toplanıp kalanı afiyetle yerler. Hazır yemek gibi.
4: Balinanın bıraktığı iz heyecan verici. Bak.
6: Oo, görebiliyorum. Sağında birkaç tane, iki yönünde. Bunlar orkinos. 25 tekne kadar mesafede denize ilerliyor. İzler tam şurada, hala görüyorum. Ve aşağı yukarı 10 tekne mesafe var. Yaklaşıyorlar.
5: İşte tam şurada, su dalgalanıyor. Tam şurada, gördün mü?
6: Sağ tarafta kal. Çok az daha sağa gel. Tamam, şimdi düz git. Dümdüz git. Sizden uzaklaşıyor. Evet, tam orası.
4: Çok küçük.
6: Evet.
4: Bu olmaz.
5: Çok mu küçük?
4: Evet.
5: Evet öyle.
9: Boş ver, çok küçükler.
4: 1.60 civarındalar. Çok küçüklerdi.
9: Hepsi çok küçük.
6: Şansımız yokmuş.
5: Bula bula bunları bulduk.
4: Onlara şöyle bir baktık. Yeterince iri değiller. Balıkçılık yönetmeliklerine göre balığın avlanabilmesi için en az 1 metre 85 santimetre olması gerekir. Küçük balıkların olduğu bir bölgedeyiz ama burada büyük balıklar da var ve Mark gerçekten iyi bir görüşe sahip. Bu yüzden devam etmeli ve büyük olanları bulmaya çalışmalıyız. Hadi Marky, bize bir büyük bul.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Annenizin çok istediği fırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Burada biraz kaos var.
6: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hangi cehennemde bunlar? Bir iki tane bile bulamadığımıza inanamıyorum. Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey.
1: Onlar gibi kokmayalı da uzun zaman oldu.
0: Biliyorum, bu çok komik. Geçen gün
1: evet.
0: Haziran başlarından şikayetçiydik. Şimdi ise Temmuz'dayız. Ve çok ama çok sıkıcı geçiyor. Çok. Neyse. Her gün farklıdır. Belki bugün bir şeyler görürüz. Kesinlikle en iyi sezonumuz değil ama bazen kazanır bazen de kaybedersiniz. Bu yılı Emmett'a zıpkıncılığı öğretmeye adadık diyebiliriz. Bence Emmett çok şey kaptı. Ne kadarını benden öğrendi bilmiyorum. Belki hatalarımdan öğrendikleri, yaptıklarımdan öğrendikleri kadar çoktur. Ama evet, bence çok şey öğrendi. Umarım. Balık olsun ya da olmasın, oğlunla ya da ailenden biriyle denizde zaman geçirmek gerçekten harika bir şey. Bu hep hayalini kurduğum bir şeydi. Sanırım tekneyi de bu yüzden aldık zaten.
1: Bakın, şurada balık zıplıyor.
0: Nerede?
1: Bak, şurada.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Tamam, bir tane varsa dağısı da vardır.
1: Kocaman değildi ama çok küçük de değildi. Bakalım Joe.
2: Bu iyi işaret. Çünkü bir noktada belki de atlayıp zıplayarak güzel havanın tadını çıkarmak yerine bize atış yapma fırsatı verecek bir rota seçebilirler.
0: Tamam, onu bulduk, bu iyi. Şimdi sadece hareket etmesini beklemeliyiz.
1: Büyüklüğü gayet iyiydi.
0: Öyle mi?
1: Şöyle şu kadar falandı. Yani büyük bir balıktı bence.
0: Emmett gerçekten faydalı ve gözleri de çok iyi görüyor.
1: Şuradaki ne peki? Başka bir sürü mü?
0: Evet öyle. Aradığımızı bulduk. İyi gördün. Burada bir sürü var. İşte şurada. Tam önümüzdeler. Gördün mü? 12 yönü. Gidiyorum. Evet, bu iyi bir tane. Hemen ekipmanı hazırlayalım. Buldun mu?
1: Evet.
0: Tamam. Hızı biraz arttır. Ve arkasına geç.
1: Bize doğru geliyor.
0: Tamam. Sola dön. Böyle devam. Oradalar. Düz devam et. Düz devam et. Tamam. Hızlan biraz şimdi. Evet, onlara doğru dönelim. Sana doğru geliyor Em. Sağına doğru dön. Tam sağına. Dön ona doğru. Biraz hızlan. Kaçtılar. Hadi ya. Bizi atlattılar. Yerinde duracak sandım. Bekledi, bekledi ve sonra da bir anda tüyü verdi.
1: Bize dönmüşlerdi, gördüm.
0: Bize dönmüşlerdi ama atış yapacak kadar yakında değildik.
1: Doğru.
0: Birkaç güzel balık gördük, oldukça büyüklerdi de ama atış yapabileceğim kadar uzun kalmadılar. Evet, hayal kırıklığı ama bunun ara sıra olması normal bir şey. Başka balıklar arayacağım. İyi gördün ama Em. Çok güzel balıklardı.
3: 13 mil doğuda Easy Dozen'da.
4: Körfez'in dışına çıkıyoruz. Babam işleri bana burada öğretmişti.
5: Burada neler var biliyor musun? Büyük balıklar olmalı ama kaç sürü var? Ne kadar iriler? Kaç taneler?
4: Bilemiyorum. Bu sezon balıklarımızın biraz tombik olması şansımıza ama Joe'nun 6 ve Tyler'ın 4 balığına karşı sadece 2 balık yakalayabildik. Bugün Körfez'in iç kısmında buralarda avlanıyoruz. Birinin kariyerini yaptığı yer evin dibinde fazla yakıt harcamadan balıkla dönerek gün yaptı.
5: Bu babanın hep yaptığı şeydi. Gece gündüz demeden bilgi toplardı.
4: Evet, ihtiyar korsan sürekli telefondaydı. Yaptığım her şeyi babamın mirası için yapıyorum. Bu yüzden rekabeti ciddiye alıyorum. Gerçek soru şu. Şu anda ne halt edeceğiz? Değil mi?
6: Bak, arkamızda Minke var.
4: Anlaşıldı, tamam. Bir şey mi buldun? Bir şey var mı?
5: Sadece tekne.
4: Önümüzde ne var? Şunu gördün mü? Soldan sağ. Görüyor musun? Bak şurada.
5: Şu uzaktaki şey mi?
4: Evet.
5: Tamam, gördüm.
4: İz mi o? Emin değilim.
5: Ben de.
4: Bence bu bir balık. Pekala.
6: Şimdiden balık bulduk. Bugün güzel bir gün olacak.
5: Gidip bir bakalım.
4: Evet, hadi gidelim.
5: Yavaşlamalı mıyız?
4: Evet.
5: Her tarafa yayılmışlar Nick. Sola gideceklermiş gibi görünüyor. Onlara doğru gitmemi ister misin?
4: Evet.
5: Hazır ol Nick.
4: Hazır olacağım.
5: Onları buldum.
4: Balık evet. Tamam bekle. Bana 5 saniye ver. Yaklaş onlara hadi. Tamamdır. Evet bunlar balık.
5: Evet.
4: Balık bunlar. Bize geliyorlar. Hızı biraz arttır Kev. Birazcık.
5: İşte gidiyorlar.
4: İşte
5: gidiyorlar.
4: Böyle. Her taraftalar. Bak şurada.
5: Evet.
4: Hala buradalar. Batıya doğru gidiyorlar.
5: Hadi bakalım.
4: Gösterdiğim yöne doğru git. Sağa sağa sağa sağa devam et devam et. Oradalar. Hala oradalar. Derindeler ama oradalar. Zıpkınımın doğrultusunda devam et. İşte tam şuradalar Kev. Bak şuradalar. Sola doğru sola doğru. Hadi. Hadi. Hadi ama. Yakaladık. Yakaladık. Yakaladık. Çekmeliyiz hadi çekelim. Çek. Hadi dostum. Çek çek.
6: İşte çekiyorum. Bu kadar.
4: Yakaladık
6: işimi. Onu yakaladık. Işimi. Hala yaşıyor mu? Hala yaşıyor mu?
4: Evet. Hayır.
6: Sadece bağlı tamam mıyız?
4: Tamam.
6: Tamam.
4: Hadi.
6: Evet.
4: Bir, iki, üç,
6: hadi bakalım. Ho ho! Şuna bak. Çok güzel, hiç fena değil.
4: Şunu bir ölçelim hadi. Ne kadarmış?
6: Kaptan 2 metre 30 santim.
4: 2.30. Ah çok
6: şuna
4: iyi.
6: Bak.
4: Teşekkür ederiz Billy. Hadi işe dönelim. Hadi 4 tane daha lazım bize. Yapalım şu işi.
3: Elli mil kuzeyde. Fish Hizzle'ın kaptanı Bill, Ipswich körfezine gidiyor.
7: Acaba bugün tüm süperstarlar ne yapıyordur? Tyler, Kaptan Delegan, Bay Joe Edion, bir de orta siklet şampiyonu Nick Chaprals. Hepsi de altını ıslatıyordur. Kimse bizim kadar eğlenmiyor bu işte zaten.
8: Tabii ki.
7: Diğerleri benden çok önde başladı. Bu beni endişelendirmiyor. Çünkü ben en iyisiyim. Onları yakalayacağım. Yakalayacağız. Bu sezona dair harika hissediyorum. Yeğenim ve ben bunu kazanacağız. Sessiz olsam iyi olur. Konuşmaktan işimi yapamıyorum. Bu işi yıllardır yapıyorum. Kimse benim kadar yüzdeli atış yapmıyor. Taktiklerim tecrübelerimden geliyor. Balıkların hareketlerini, davranışlarını iyi biliyorum. İçgüdüsel olarak bugün nerede olacaklarını rahatlıkla hissediyorum. Umarım doğru çıkar. Bir tane yakalasak yeter. Sonrası mutlaka gelecektir.
8: Şurada bir şey var. Köpek balığı mı, musur mu bilmiyorum. Sanırım musur. Galiba öyle.
7: Bir akvaryumda gibiyiz.
8: Tam şuradalar, gördüm. Sen de gördün mü?
7: Gidiyorlar mı?
8: Evet, şuralarda bir yerlerde.
7: Ha, işte şuradalar. Batıya doğru ilerliyorlar. Hadi bakalım. İşte böyle. Pekala, bu işi düzgün yapalım. Bu şekilde devam et. Sana yavaşlamanı söylediğimde hızı düşürmeye hazır ol. İşte böyle. Evet, böyle. Umarım bu sefer işi batırmazsın.
8: Güven bana biraz dostum.
7: Şimdi yavaşla evlat, yavaşla. Yavaşla. Soldakine gideceğiz, soldakine. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Hızını azalt. Yavaşla biraz. Steve sağa doğru kır. Evet, tam burası. Tam burası. Tamam burası. Wow, wow, wow. Geri çekmeye hazır ol. Vurdum onu. Vurdum onu. Vurdum. Şimdi geri çek. Çek. Çek onu. Tamam işte tamam bu kadar. Mı? Harika. Devam et. Devam et. Denize doğru. Denize doğru it. Kontrolünü kaybetme. Bir daha. Devam. Devam. Devam. Göster ona gününü.
8: Evet.
7: Tut onu.
8: Evet.
7: Tamamdır.
8: İyi miyiz?
7: Evet yakaladık.
8: Tamam geliyorum.
7: Ağır bir oğlan. Acele et.
8: Tamam bekle.
7: İşte aradığımız balık bu, değil mi? Sonunda kül kedisi baloya gidiyor. Tamam, indir indir, aşağı indir. Hızlı ol. Bırak gitsin. Çok ağırmış hergeli. Çok mutluyum. Partiye geç kalmış olabiliriz ama sağlam bir giriş yaptık. Bu balık bize büyük kazanç getirecek. Bunu hissediyorum.
8: Şu balığın boyunu ölçelim bakalım. 2 metre 74 santim. Vay be, bu koca bir canavar.
7: Tamam beyler, her şeyi düzene sokalım.
8: Balinalar hala yüzüyor. Güneş hala tepede. Daha iyi bir gün umamazdık.
7: Yeni bir sürü arayacağım.
6: Nico ve Tyler balık kapmış.
9: Nico da mı?
6: Onun kapması iyi. Tyler'ınki ise değil. Düzgün bir tane yakalamak için ne yapmamız gerekiyor?
10: Bilmiyorum. Sanırım artık boşa kürek çekiyoruz.
6: Yakıt israfı.
10: Gel git yeniden başlıyor. İşimiz bitti.
6: Üzgünüm Nate. Neden böyle gittiğini bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Açıklayamıyorum. Bir dakika mola vereyim çocuklar. Teknedeki hava değişti. Önde olup da avantajı kaybetmek berbat hissettiriyor. Bir balık yakalamamız gerekiyor. Bu çok kötü oldu. Sinir oldum. İşler yolunda gitmiyor.
2: Annem check-up'a girdi. Tyler, CA marker nedir?
11: CA marker vücutta kanser olup olmadığını gösterir. Tamam.
2: 2 hafta önce titreme nöbetleri geçirdi. Birden fazla kez ve ciddi titremelerdi. Bu yüzden kontrole gitti. Sonuçlar yeni geldi.
11: Umarım her şey iyidir.
2: Evet.
11: Bana ilk 2 yıl içinde nüksetmezse büyük ihtimalle temizsin demişlerdi ama 5 yıl oldu. Doktor, çok iyi durumdasın demiştim. 2019'da kolorektal kanser teşhisi aldım. Tedaviye balık avlar gibi yaklaştım. Sonuna kadar gitmeli, sınırları zorlamalısın. Ve birçok ameliyat geçirdim. Ağır ameliyatlardı. Ama balığa çıkma iznim çıkar çıkmaz ilk orkinosumu da zıpkınladım. Zarar görmemek için bir kargo paketi gibi sıkıca sarılıydım. Ama yeni de denizdeydim. Kemoterapi alırken bile avlanıyordum. Zorlu bir savaştı ama şu ana kadarki savaşı kazandım. Olmak istediğim yerse açık denizler. Ve bu denizler bana inanılmaz derecede terapi sağlıyor. Fırsatı bulduğumuza göre eğer bir tane bulabilirsek özgüvenim tavan yapacak.
3: 10 mil kuzeydoğuda Easy Desert'ta.
4: Neler oluyor burada böyle? Thomas, bana bir tane daha koli bandı versene.
6: Ne istedin?
4: Bant tamam. Ver bant. Bir tane de kutu bulur musun?
6: Tamamdır kaptan, geliyor.
4: Daha bitmedi.
6: Daha bitmedi.
4: Bu iş daha bitmedi. Tek tek gidiyor.
6: Evet.
4: Tut şunu hadi. Şuraya tırmanalım. Her seferde bir balık.

0: Evet, hazırız. Kendimi çok iyi hissediyorum. İş yapıyor olmaktan, ekibimle çalışmaktan mutluyum. Hepimiz işimizi yapıyoruz. Balıkçılıkta başarılı olmak için gereken bu. Tekneye 2-3 balık daha atıp müthiş bir gün geçirmek istiyorum.
1: Arkamızdan gelen tekneyi gördün mü?
0: Sanırım bu Red Rum.
2: Niko'yu takip ediyoruz.
3: Yo!
0: Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
0: Eğlenceyi size bırakamayız dostum. Bilim adamlarıyla yakalamaca oynayabiliriz. Anladınız mı?
2: Yok, kalsın. Henüz bir şey bulmadık.
0: Ne kadar doğuya gittiniz?
2: 650'ye 200'lerdeydim.
0: Ciddi misin?
2: Evet. Pekala kardeşim, size iyi şanslar.
0: Size de baylar. Rastgele. Joe tüm sezon çok iyiydi. İşlerinin kötü gittiğini görmek şaşırtıcı. Öne geçme fırsatını kesinlikle değerlendirmeliyiz. Şuradaki de ne öyle? Gördün mü? Saat 12 yönünde.
1: Şuradaki evet. Mi? Evet.
4: Tamam, işte gidiyoruz.
1: Kalanın hepsi bu mu? Oradalar.
0: Şurada olmalılar. Bak, görüyor musun? İşte. İşte oradalar, bak.
1: On bir yönünde.
0: Üstlerinde misin?
1: Evet.
0: Bu yerinden çıkmış Thomas.
4: Efendim?
0: Yerinden çıkmış, bant getir.
1: Artık göremiyorum.
0: Ne dedin?
1: Gözden kaçırdım.
4: İşte burada.
0: Teşekkür ederim.
1: Onları buldum. 11 yönündeler.
0: Mesafe ne?
1: 5 tekne kadar.
0: İşte oradalar. Tamam, bulduk onları. Pekala. Bence bu yöne doğru gidiyorlar Kev. Sola doğru gidiyorlar. Üstlerinde misin Kev?
1: Evet. Şu tarafa gidiyorlar.
0: Vurdum, vurdum, vurdum, vurdum. Onu vurdum. Çek hadi, çek, çekme zamanı hadi. Evet. İşte böyle. Çekelim. Kaçırmayalım. Harika. Hadi tut Thomas. İşte bu.
4: Evet.
0: Gerisi kolay.
4: Evet.
0: Tamam, yukarı çekelim onu hadi.
4: Evet.
0: İşte geliyor. Koca bir oğlan. İşte bu.
4: İki, üç, çek. Tanrım. Şuna bak. Evet.
0: Bir bıçak versene.
4: Tamam.
0: Başka bir sürüyü takip ettik. Üstlerine gittik. Daireler çizip dönmeye başladılar. Yan taraftan yaklaştığımız için zor bir atıştı ama şansımıza Kev beni tam üstlerine konumlandırdı. Olabilecek en iyi atış şansını yarattı. Zorlu bir atışta işi bitirdik ve iki tane yakalamış olduk. Bir seferde avımızı ikiye katladık ama liderlik yarışı çok sıkı ve yavaşlamaya niyetimiz yok.
4: Başlangıç ucu sende.
0: Adamı duydun. Tamam mı? Ölçüyorum.
4: Evet.
0: 2 metre 74 santimetre.
4: İyi işti kaptan. Çok iyi avcısın.
5: 10 mil güneybatıda Cynthia C2'de.
6: İşte bu, işte bu. Çok iyi oldu. Kuyruğun alt kısmını kes, suyun akmasını sağla. Bu balık buz tankına sığmaz tabii. Bir balık yakaladık ama bu sezonun kuralı çoklu av yapabilmek ve eve iyi bir rakamla dönmeliyiz. Körfez'in güneybatısında lodos rüzgarlar oluşuyor gibi görünüyor. Balıklar genelde rüzgar avlanamayacağımız kadar şiddetlenmeden önce çıkıyor. Lodos rüzgarı başlamadan avlanabileceğimiz son saat balıklar yüzeye yakın olacaktır. Neden bilmiyorum ama bunu çok kez gözlemledim. Özellikle güneybatıda bunu hep yapıyorlar. Diğer rüzgarlarda bunu pek görmedim. Ne dersin Dagi?
7: Bir sürü bulduğumu düşünmüştüm. Birkaç tur attım ama onları bulamıyorum.
6: Evet, anlıyorum.
5: 25 mil kuzeyde Red Ram'da.
7: Uçmaya devam ettikçe keşke evde kalsaydık ve dinlenseydik diyorum.
3: Mark geliyor.
2: Evet, şu an çok sinirli.
3: Evet.
2: Hava mükemmel.
7: Hava mükemmel. Rüzgar da neredeyse dayanılabilir. Güneş çıkınca da tatil moduna geçtik. Nate'in kredi kartıyla vedalaşacağız gibi.
3: Bu çok saçma. Aklımı almıyor bir türlü. Her neyse, gidelim.
2: Gidelim. Tyler ve Nico bugün balıklarını yakaladılar. Kesinlikle baskı altındayız. Parkı kapatıyorlar. Biz de yakalamalıyız.
8: Şu an gelgit değişimine doğru ilerliyoruz. Ve avlanmamız gerek. Balık varsa gün kurtulur.
2: Çünkü şu noktaya bakıyordum.
5: Bazen son ana kadar onları göremezsiniz.
7: Bir şey gördüm.
2: Tamam. Uzaklık?
7: Sanırım
2: uzaklık ne kadar?
7: 643'e 267'de.
2: Takip edin. 7 milde.
5: Dua etmeye başlamalısın.
6: Şuradaki balık dostum çok güzel. Hey, bir şey buldum. Ne var burada? Bir sürü buldum. Balık buldum. Pompayı kapat.
9: Peki efendim.
6: Dagi, bir sürü buldum.
9: Pompa kapandı.
7: Size geliyor.
6: Güneye gidiyorlar. Şu an hızlı bir şekilde.
7: Evet, görüyorum. Orada olacağım.
6: Evet, üstlerinde misin Sean? 11.30 yönü. Rüzgara karşı güneye gidiyoruz. Aa, işte oradalar. Yeniden yüzeydiler.
2: Evet.
6: Yeniden çıktılar. Oradalar. Görüyor musun? Gördün mü bak? 11.30 yönü.
2: 12.30 yönü. Gördün mü? Bir an için iyi gözüktü. Dalganın sağ tarafındaydı ve kendini bize gösterdi.
7: Sağını almalısın. Bir yönüne. 20 tekne mesafesi kadar sola.
3: İşte gidiyoruz.
2: Onu bulduk mu?
6: Tamam, dönüş yap. Çok hızlı gidiyorlar. Rölantiyi al kaptan, rölantiyi al. Kes motoru, işte böyle. Güzel, güzel, güzel, güzel. Muhteşem görünüyorlar şu an. Tam kuyruklarına yanaş. Balıklar orada, direkt üstlerine dön. Hadi, yeterince geridesin, ürkütmezsin, merak etme.
10: İşte bu.
9: Görüş açım kapalı.
10: Buldum, 11.30 yönü.
7: Şu an solunuzdan sağınıza doğru yüzüyorlar. Biraz döndüler. Şimdi size doğru geliyorlar. Dümeni sabit tut.
2: Hadi dönüşe geç Mark.
7: Sabit tut dümeni.
2: Hadi.
7: Biraz sola dön. Biraz sola gitmelisin. Evet, işte bu. Yavaşça takip
8: biraz
7: etmeye
8: yavaş,
7: başla.
8: Yavaş.
7: Kaçıyorlar şimdi. Tam burada. Yarım tekne boyu mesafede. Tam teknenin yanında. 12 yönünde. Biraz sola kır. Tam yandan görünüyorlar.
2: Mike. Lanet, seni onlara yaklaştırmaya çalışıyordum.
8: Biraz daha yaklaş. Sen yaklaş. Denedim.
2: Beni izle.
8: Tekne o kadar hızlı değil. Tam dönüyordum.
2: Adamı tamam, duydun. Sana işte. Sağa kır, sağa kır dedi. Ben sağa bakıyorum. Balığı görüyoruz zaten. Tam yandan yaklaşması gerekiyor. Yapma ama işte olmadı. Bunu biliyorsun. Sağa gelip arkalarına kırmalısın.
7: Yarım tekne boyu mesafede. Tam teknenin yanında, 12 yönünde. Biraz sola kır. Tam yandan görünüyorlar.
2: Mike, lanet, seni onlara yaklaştırmaya çalışıyordum.
8: Biraz daha yaklaş, sen yaklaş. Denedim.
2: Beni izle.
8: Tekne o kadar hızlı değil. Tam dönüyordum.
2: Adamı tamam, duydun. Sana işte. Sağa kır, sağa kır dedi. Ben

0: Tam yan tarafına doğru gitti. Sola gitmek yanlıştı zaten. Şanslı değildik. İşler yolunda gitmiyor. Biraz şans lazım. Şansımızın dönmesi lazım. Lanet olsun.
1: Suyu gördün mü?
2: Evet, gördüm.
1: Gücü düşürelim. Biraz yavaşla.
2: Balığı göremiyorum.
1: Biraz daha yavaş. Biraz daha yavaş.
3: Derinde.
1: Biraz daha yavaşla.
3: Evet. Tam şurada suyu karıştırıyor. İşte orada olabilir. Ama emin değilim. Bu tarafa gidiyordu. Şimdi göremiyorum. Şu noktada yavaşlamalısın.
1: Biraz bu tarafa dön. Buradan git.
3: Burada olmalı. Evet.
1: Evet, bu taraftan.
3: Bu yönde git.
4: Ne kadar uzaktalar?
3: 11.45 ya da 10 yönünde olmalılar. Az önce olduğumuz yerde.
4: Onları görmüyorsunuz değil mi?
3: Hayır, görmüyoruz.
4: Ben de görmüyorum.
3: Buldum onları. 9 yönünde. 9 yönünde gidiyorlar.
1: Hadi. İşte oradalar.
4: Ne kadar uzaktalar.
1: Hazır mıyız? Evet, iyi iş Todd.
3: Teşekkür ederim. Takdir aldım.
1: Yıldızlı pekiyi bile aldın.
3: Yıldızlı peki ha? 2 tane.
4: Evet, görüyorum.
3: Sanırım 2 taneler. Sağdaki daha geride gibi duruyor. Soldaki ise daha yukarıda. Sağdaki daha iyi duruyor. Görüyor musun?
2: Evet. Evet, evet.
3: Şu soldaki. Şu da sağdaki. Tamam, gidelim. Biraz daha sağ. Biraz daha sağa gitmeliyiz. Sağa gitmeye devam ediyor. Biz de sağa gidiyoruz.
1: Vurdum. Çekin onu.
3: İyi atış kaptan.
1: Çekin onu. Soldaki daha büyük. Tamam, bu da iyidir. Çekin bakalım hadi. Pekala Şan. Balığı sancak tarafına al. Çok hafifçe. Biraz sancak tarafına hadi.
3: Renge bak. Yukarı geliyor.
1: İşte böyle.
3: İpi kes.
1: Aa, büyük bir balık bu. İşte bu. Hazır mıyız? 1, 2. İşte bu kadar. Tebrik ederim çocuklar. Kuyruk ipini çıkarın ve temizleyin.
3: Güzel. İyi işti kaptan. Bu 2 metre 54 santim. Çok iyi.
1: Harika bir gün. Mükemmeldiniz. Tekne rüzgarla tam yanaşacak.
3: Güzel günde, evet. Eve eli boş dönmekten daha iyi.
1: Çözelim mi? Hazır mıyız? 2 balığımız var. 5 tane istemiştik ama yine de bizim için başarılı bir gündü. Çok iyiydi.
5: Merhaba dostum.
1: Nasılsın dostum? Bu balıkların formu gayet iyiydi. Daha eriler. Balıkların yağlanması biraz daha uzun sürüyor. Kalitede küçük bir eksik olsa da boyutlarıyla bunu fazlasıyla telafi ediyorlar.
5: Tamam Tyler. Gördüğün gibi çok yağ yok. Gerçekten güzel form.
1: Güzel.
5: Balığın iyi görünüyor. Kilosu $28.
1: Güzel.
5: Tamam mı?
1: Anlaştık.
5: Buradaki biraz zayıf, ortası biraz daha koyu ama bunun kilosu $26.
1: Güzel, tamam. Kuyrukları kesip sonra arla alalım mı?
5: Evet.
1: Tamam, genetik test için birkaç yüzgeç alalım. Bluefin Collaborative'in yönetim kurulu üyesiyim ve orkinoslar üzerine kapsamlı bir genetik çalışma yapıyoruz. Doğu ve batı türlerinin akrabalık ilişkilerini değerlendirmek için. Tamam, ne görüyorsun?
5: 198. İyi iş çıkardın dostum. Böyle devam et.
1: Durum nedir Sergio? Kaç kiloymuş? Nasıldı? Kaç kilo?
5: 198 kilo.
1: İyice temizlenmiş değil mi?
5: Çok iyi iş.
1: Harika.
5: Seninle çalışmak güzel.
1: Evet.
3: Tebrikler.
1: Evet.
3: Güzel.
1: Şu an iyi gidiyoruz. Bunu bir savaş olarak görmüyorum. Sadece her gün elimizden geleni yapıyoruz. Pekala Todd, artık eve gidebiliriz.
3: Biraz uyu. Yarın sabah tekrar denemek için çıkacağız.

0: Bu iyi olmadı Thomas.
1: Onu duydun.
0: Bugün harika bir gündü. İki balık yakaladık. Bu bizi hedefe yaklaştırdı. Tamam.
1: Ah, evet.
0: Yavaş bir başlangıç sonrası herkes bizi gözden çıkarmıştı ama durumu tersine çevirdik. Ekip olarak uyum sağladık. Tüm silahlarımızı kullanıyoruz. Tamamdır. Ne haber dostum?
2: Nasılsın dostum? Balığı nasıl görünüyor bir bakalım.
0: Evet Sergio, ne kadar çıktı söyle.
2: 139.
0: 139 anlaşıldı. Evet. Harika.
2: Tam burada.
0: Tamam, ikinci balık ne kadar?
2: İkinci balık 155.
0: 150.

0: İbes.
1: Evet, iyi iş dostum, tamam. Balığın nasıl göründüğünü anlatayım, tamam mı?
0: Tamam, bir bakalım hadi. Sezonun bu noktasında benim gördüğümü görebilmesini umuyorum. İyi bir yağ oranı, güzel bir renk. Çünkü çoklu balık günlerindeyiz. Ciddi para kazandığımız günler bunlar. Her kuruş önemli.
1: Deride biraz yağ görebilirsin.
0: Tamam.
1: Fiyat biraz düşük olacak.
0: Ne diyorsun?
1: Tamam, ikincisine bir bakayım.
0: Tamam, harika. Evet, bu kuyruk kesitimlerini görüyoruz.
1: Tamam Nick, dürüst olmalıyım. Bu balık uzun ve derisi kalın.
0: Doğru. Tamam.
1: Henüz çok yağ yok ama biraz yağ belirmeye başlamış ve deride evet, biraz yağ var. Kilosu tamam, yaklaşık 24 dolar.
0: 24 mu? Evet. Tamam, anlaştık dostum.
1: Evet, iyi iş çıkardık.
2: İyi miydi kaptan?
0: İlk balık 139 kilogramdı. Kilosu 26 dolardı. Neredeyse 4000 dolar ediyor. İkincisi 151 kilogram. Temiz. Kilosu 24 dolar. O da 4000 dolar ediyor. 8000 dolarlık bir gün. Kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizinle gurur duyuyorum. Paramızı alacağız değil mi? Harika.
2: Tamamdır kaptan.
0: Sanırım bize bu balığı Billy gönderdi. Onun mirasını sürdürebileceğimizi kanıtladık. Ama henüz her şey bitmedi.
3: Sezon harika başladı.
4: Kesinlikle.
3: Kaptan Hollywood'dan daha iyi kim var? Söyleyin bana. Bilmiyorum. Daha görmedim. Şunu bir kutuya koyup gönderin. Umarım içi yağ doludur.
5: Bu balığın şekli harika.
3: Boyut değil, şekli önemli, biliyorum.
4: Umarım üzerinde biraz yağ vardır. Kiloya 30 dolar civarında bir fiyat almayı umuyoruz. Çok iyi olur.
3: İyi değil.
5: Pek iyi değil.
3: Evet, biliyorum.
5: Çok fazla kırmızı et var.
3: Etkilenmedim. Bu gece onu göndermekten vazgeçtik.
5: Bir tartalım.
3: Ne çıktı?
5: Düşündüğümden 130 fazla. 130
3: mu?
5: Hayır, 140.
3: 140 mu? Çok güzel.
5: Güzel balık. Bill, bak ne diyeceğim. Tekrar baktığımda aslında fena görünmüyor. Küçük ve büyük kesitlerde biraz yağ var. Rengi iyi. Kilosu yaklaşık 24 dolar.
3: 24 mu? Dalga geçiyor olmalısın.
5: Güzel işte.
3: Bu çok iyi, teşekkürler. Yarın için yakıt parası çıktı.
5: Kesinlikle.
3: Gitmeye hazır mıyız?
4: Evet, umarım yarın akşam yine döneriz.
3: Döneceğiz.
4: Mutlaka döneceğiz, biliyorsunuz. Dönüyoruz. Yeni bir gün ve yine sularda olacağız.
3: Cennetten bir gece geçirin.
6: Bilimsel yöntemleriyle avlanan Cynthia J2'nin kaptanı Tyler, sezon başından bu yana ilk kez liderliği geri aldı. Easy Does It'ın kaptanı Nico ve iki balıklık avı, teknenin bu sezon yakaladığı balık sayısını ikiye katlarken, sezon ortasında ilk üç tekne başa baş gidiyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda Yaşamak Zor yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcılarında alışılmadık pazarlıklar.
1: Ne kadar Sebastian?
2: 350-400.
1: Harika.
2: 800.
1: Sizinki gibi bir pazarlık tarzı görmemiştim.
0: Şüpheli bir satış üslubu.
1: Bana ne kadar uzaklaşırsan o kadar güzel görünür diyen ilk satıcısın.
3: Sırtını çevir.
0: Ve biraz da dostça rekabet.
1: Çok güzel. Homurdanmaya başladığında çok istediğini anlayabiliyorum.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen antika ve dekoratif eşya satıcılarından biri.
1: Aman tanrım, buna bayıldım.
0: Bu yolculukta aramıza pazarlık ve hızlı alsat kraliçesi Vicky Nutt.
4: Bunlar ne kadar?
5: Çifti 100
4: sterlin. Sana 70 teklif edecektim.
5: Teklif için teşekkür ederim ama onu alamaz.
0: Ve yıpranmış ama güzel her şeye aşık Alistair Dryberg ona katılıyorlar.
3: Peki ya Trump? Onu gördün müdürüm?
1: Oo. Hadi bunun için kapışalım.
0: Drew 30 yıllık deneyimini...
1: Oldukça eski bir parça. İçinde at kılı var. Bu da güzel bir ahşap.
0: Bilgilerini ve uzmanlığını...
1: Ne kadar güzel. Neden bu kadar derin ve uzun olduklarını biliyor musun? Silindir şapkalar.
0: Onlarla paylaşıyor.
1: 400 sterline çiftini alabilir miyim?
2: Hayır.
1: Denemek zorundaydım. Bugün Güney Devon'un derinliklerinde Shieldstone House adlı bir yere doğru gidiyoruz. Buraya 7 veya 8 yıl önce gelmiştim ve harika bir gün geçirmiştim.
0: Drew'un koleksiyonu birçok dönemden ve stilden esinlenmiştir. Ancak en büyük tutkusu eklektik görünüm ve yüksek kaliteli kır evi mobilyalarıdır. Bugün Al ile birlikte olağanüstü bir evi keşfetmek ve 2015'te ilk kez tanıştığı bir çifti ziyaret etmek için Devon'a gidiyorlar.
1: Nereye gidiyoruz? Buraya mı? Vay canına, şuna bak. Vay canına. Buradan ne çıkabilir ki?
6: Peki ya şu masa?
1: Burada bakmaktan hoşlandığım çok şey var.
3: Böyle bir yere gitmek çok güzel olacak çünkü ben çiftlikler ve kır evleri gibi küçük yerlere gitmeye alışkınım.
1: Evet.
3: Bu yüzden böyle bir yere gitmek benim için büyük bir zevk.
1: Evet.
3: Farklı bir şey, alışık olmadığım bir şey. Evet, heyecanlıyım.
1: Fırsat yakalamak çok önemli.
3: Kapıyı açmalıyız, evet.
1: İşte bu. Sana bir şey satın alabileceğinin sözünü veremem ama seni kapıdan içeri sokacağım.
0: Devon kırsalında 500 dönümlük bir arazinin içinde yer alan Shieldstone, ikinci derece koruma statüsüne sahip George döneminden kalma bir malikane. Son 25 yılda yerel zanaatkarlardan oluşan bir ekip tarafından özenle restore edilip aslına sadık biçimde yeniden inşa edilmiş. Bu ev Sebastian ve Lucy Fenwick adlı karı kocanın hem evi hem de tutkuyla bağlı oldukları kişisel projeleri.
2: 1997'de satın aldık. Bugün gördüğünüzden çok daha küçüktü ve bize hayalimizdeki evi yeniden inşa etme fırsatı verdi.
6: Toplamda 20 yıla yakın bir çalışma gerekti diyebilirim.
2: Çoğu insan gibi mükemmel bir kraliçe en tarzı ev inşa etmek istemedik. Üzerine eklemeler yapılmış hikayesinin bir parçası olan evi istedik ve her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık. Profesyonel bir ekibimiz, bilgisayarımız ve mimarımız olmadı ama en önemlisi inşaat şirketimiz olmadı. Ona etrafı gezdirmek, yaptıklarımızı göstermek ve geçen sefer geçirdiğimiz güzel anlara yeniden tanık olmak için sabırsızlanıyoruz.
6: Merhaba, sizi görmek ne güzel.
1: Ben de sizi tekrar gördüğüme sevindim.
2: Sizi tekrar görmek harika.
3: Merhaba,
2: tekrar
3: ben Alistair.
6: Merhaba, sevindim. Ben
3: merhaba Lucy.
2: Gelin, neler
1: harika
2: yaptığımızı bir görün.
1: Bir göz atmak için sabırsızlanıyorum. Alistair'a da anlattım. Bir duvar ya da bir buçuk duvardan
6: aslında
1: bahsediyoruz.
6: Aslında sadece şu duvar.
3: Bu inanılmaz.
6: Evet, hepsi yeni.
1: İçeriği gör bir de. İçeriye de bakabilir
6: tabii
1: miyiz?
6: Tabii ki, buyurun, hoş geldiniz.
1: Hadi bakalım.
2: Kapıdan adımınızı attığınız andan itibaren her şey yeni.
3: Vay canına. Ah.
1: Güzel değil mi?
3: Çok güzel, gerçekten çok güzel.
1: Demek buradaki her şey yeni.
6: Tüm paneller, zemin, her şey.
3: Evet. Takdir etmemek elde değil. Muhteşem.
1: Benim birkaç parça aldığım oda tamamlanmamıştı.
6: Aa,
1: görmeyi
6: tabii,
1: çok
6: evet,
1: isterim.
6: O üst katta koridordan gideceğiz.
1: Gidelim mi? Olağanüstü olduğunu söylemeliyim. Gerçekten neşe dolu bir ev. Bayıldım. Çok güzel. Gerçekten çok sevdim.
6: Burası oturma odası, hatırladınız mı?
1: Oh, aman tanrım. Vay canına.
6: Epey fark var değil mi? Hepsi harika, ekibimiz tarafından yapıldı.
1: Burada mı yapıldı?
6: Tavan hariç. Tavan da burada yapıldı ama bunun için özel getirilen kişiler
2: tavan
6: yaptı.
2: Tavan 1600'lü yıllardaki gibi aynı yöntemle oluşturuldu. Hazır kalıp kullanılmadı. Hepsi elde
1: yapıldı. Bu kadar
2: yapıldı.
1: Detaya girmeniz inanılmaz. Bitmiş kısımlardan daha fazlasını görmeyi
2: isterim. Buyurun lütfen.
3: Evin içinde ilerledikçe her şey daha da harika bir hal alıyor ve Dürü de gittikçe daha heyecanlanıyor.
1: Oh, şuna bakın.
3: Benim için biraz konfor alanımın dışında bir ortam. Ama bu iyi bir şey çünkü bu meslekte her şeyi bilemezsin, öğrenmek zorundasın.
1: Bu rengi sevdim.
6: Sıcak bir havası var değil mi?
1: Evet, peki burada ne var? Neleriniz
6: var? Birkaç perdemiz var, ilginizi çeker.
1: Aa, elbette. Merhaba. Bunlar çok güzel.
6: Güzeller değil mi? Bunlardan sadece bir çift, şunlardan da bir çift var.
1: Bunları nereden satın
2: alıyorsunuz? Londra'daki dairemden geldiler.
1: Colfax oldukları belli değil mi? Bunlar ilgi çekebilir. Colfax and Fowler, iç dekorasyon dünyasının en ünlü isimlerinden biri. Dürüst olmak gerekirse en ünlüsü olabilir.
0: Colfax and Fowler, 1939'da iç mimarlar Sibyl Colfax ve John Fowler tarafından kuruldu. Geleneksel kır tarzlarını modern estetikle harmanlayan zarif kumaşları sayesinde İngiliz iç mimarisinin popülerleşmesinde önemli bir rol oynadı. Mükemmel durumdaki bu iki çift perdenin duruma göre değeri 800 sterlin olabilir.
1: Gerçekten çok beğendim. Bunlardan kaç tane
6: her
1: var?
6: Her birinden bir çift.
1: Bunlar için ne istiyorsunuz? Son zamanlarda bunlardan bir sürü satın aldım.
2: Değerini iyi bilirsiniz.
1: Bir çift için 200 ila 400 sterlin arası ödüyorum.
2: O zaman bunlar gibi güzel bir çift için. Olsun.
1: 400 sterline iki çift olur mu?
2: Hayır.
1: Denemek zorundaydım.
2: Tamam, siz 400 sterlin dediniz, ben 800 sterlin dedim. Ortası 600'de buluşalım.
1: Onları da eklerseniz 600'e olur. Tamam. Anlaştık.
6: Harika.
1: Çok teşekkürler. 40 yıllık iki çift perde için 600 sterlin. Delirdiniz mi? En son ne zaman gerçekten kaliteli bir perde satın aldınız? Çok pahalılar. Önümde en kaliteli iki çift perde var. Çifti 300 sterlin. Kesinlikle evet. Şuna bakın. İşte o etkiyi yaratıyor.
6: Soğutucunun içinde biraz daha püskül var. Bunlar gerçekten çok güzel.
1: Evet, onlara bakabilir miyim?
6: Çok güzel değil mi?
1: Vay canına. Çok güzeller.
6: İşçilikleri çok güzeldir ve renkleri hala canlı.
1: Bunları nereden aldınız?
6: Bir mülk satışından, çok özel bir malikaneydi değil mi? Çok önemli bir koleksiyon.
1: Malikanenin adını hatırlıyor musun?
2: Melbury. Bence 19. yüzyıldan kalmalar.
1: Tanrım, bunlar gerçekten çok iyi. Bunlar perde tokaları. Olağanüstüler. Şimdiye kadar gördüklerimin en iyisi. Sadece renkleri için bile istiyorum. Sonra bir de kalitesine bakmaya başlıyorsunuz. Kaliteleri çok iyi. Ve üstelik iki eşleşen çift var. Durumları %90 iyi. Dürüst olmak gerekirse oldukça iyi.
0: Ünlü bir kır evine ait eşyalara rastlamak her zaman olağanüstü bir şeydir. Fakat bu 18. yüzyıldan kalma perde tokaları, geçmişi orta çağa dayanan, birinci dereceden tescilli görkemli bir yapı olan ve Dorset'in en etkili ailelerinden Strangway'lerin yüzyıllar boyunca ana ikametgahı olma gibi derin bir tarihe sahip Melbury Malikanesi ile bağlantılı. Drew'un bazı müşterileri için bu yüksek itibarlı köken değeri tamamen değiştirir ve onları yaklaşık 1200 sterline satabilir.
1: Dördü için ne istersiniz? Ya şunlar? Bunlar daha geç dönem. Çok daha sonrası değil mi? 80'ler gibi.
2: Şunları 1200 sterlin yapsak, ben de kırmızı olanları hediye etsem olur mu?
1: Dürüst olayım. 1200 sterlin için neredeyse yarı yarıya kesmem gerekecek. Siz ne diyorsunuz?
2: Hepsi 1000 sterlin.
1: Onların pek bir değeri yok ama.
2: Tamam. 999 olur.
1: Tanrım. Ah, ışıkta daha da güzelleşiyorlar değil mi? 800. Bu benim işim. Sormak zorundayım.
2: 900 sterlin işte o kadar. Evet.
1: Tamam, anlaştık. Çok teşekkür ederim. Harika bir alışverişti.
6: Harika.
1: Evet, teşekkürler. Yıllar içinde öğrendiğim şey şu. Önünüzde çok iyi bir şey varsa fiyatı unutun. Sadece satın alın. Çünkü o zaman o nesnenin en iyisine sahip olursunuz ve bu her zaman bir prim kazandıracaktır.
3: Oh, bir araba.
6: Benim arabam.
1: Bunu geçen seferden
6: satılık
1: hatırlıyorum.
6: Satılık değil.
1: Peki burada ne var? Oh, merhaba. Şuna bak. Bu bir mutfak sediri mi?
3: Kapıları açınca büyük koyu renkli bir sıra belirdi. Ama sadece bir sıra değil, bir mutfak sediri. 19. yüzyıl meşe, rengi iyi durumda ve tamamen doğal. Depodan çıkmış haliyle.
2: Bir süredir burada gördüğünüz gibi iki ucunda da kolları var.
1: Şu kapak biraz şüpheli görünüyor.
3: Evet.
2: Biraz şüpheli mi? Zamanın izleri var.
1: Evet.
6: Buna malikane koşulları deniyor.
1: Elini sokup o kapağın altından kaldırmanız gerekecek. Evet, oldu.
3: Sanırım kancalar içeride. Evet, işte.
1: Ben buradan görebiliyorum. Evet, onu sık sık göremezsiniz.
0: 17. yüzyıldan itibaren kır evlerinin mutfaklarında bulunan ve yaygın bir oturma mobilyası formu olan mutfak sedirleri iki büyüleyici amaca hizmet ediyordu. Sırt kısmında içi boş sığ bir dolap bulunan yüksek arkalık pastırma asmak ve kurutmak için kullanılırdı. Meşe ahşaptan mamul ve kapaklı panellere sahip bu örnek orijinal kancalarını halen üzerinde taşıyor. Ancak ciddi bir restorasyona da ihtiyaç duyuyor. 1500 sterlin edebilir.
3: Bunları bir fare kemirmiş olmalı.
2: Ona bir otantiklik katıyor.
3: Fiyatı nedir?
2: 350-400.
3: Harika.
2: 800.
1: Sizinki gibi bir pazarlık tarzı görmemiştim. Ya dahice ya da delilik. Hangisi olduğundan henüz tam emin değilim.
3: 350 sterlin.
0: Görkemli kır evi tarzı Durov'un en büyük tutkusu. Ve Devon da Alistair'la birlikte olması gereken yerdi.
1: Aman tanrım, harika. Şuna bakın.
0: Alistair ambarlardan birinin arkasında nadir bir kır evi bulgusuna, klasik bir mutfak sedirine rastladı.
3: Fiyatı nedir?
2: 350-400. 800.
3: 350 sterlin.
2: 350.
3: Teşekkür ederim.
2: Harika.
3: Üzerine yapılacak iş var. Ama eğer hiç iş yapmasam bile bundan gerçekten iyi bir kar elde ederim. Çünkü nadir, çünkü 19. yüzyıldan kalma. Çünkü meşe, çünkü rengi harika. Gerçekten iyi bir alışveriş. Birkaç dev
6: birkaç poster.
1: Güzel büyük posterler.
3: Evet. Şunu ben beğendim. Ben de beğendim.
1: Vetments,
6: pelikanlar
3: için giysiler,
6: evet.
3: Bir döşeme odası var ve içinde iki büyük poster var. Boylarının yaklaşık 180 santim olduğunu söyleyebilirim. Onları beğendim. Bence çok eğlenceliler. Satılık mı?
2: Satılık.
3: Fiyat konusunda tartışacak mısınız?
1: Evet, lütfen.
2: 150 sterlin olur mu?
3: Pekala, tanesi 100.
6: Evet. İkisi birden 200. Elbette.
3: Harika.
1: Çok iyi bir anlaşma oldu Alistair. Bence tamam. Güzel bir fiyat. Shilston malikanesinde harika bir gündü. Çok eğlendik. Kahkahalarla geçti. Ve şimdiye kadar satın aldığım en pahalı perde tokalarını almış oldum. Ama harika bir kökenleri var. Hangi müzayededen çıktıklarını biliyoruz. Hangi malikaneden geldiklerini biliyoruz. Gerçekten nadide parçalar. Eğer bir şeyin en iyisine sahip olmak istiyorsanız bu tokalar onun ta kendisi.
3: Bugün iyi geçti. Güzel insanlarla tanıştık, Sebastian ve Lucy. Burada yaptıkları işi düşününce gerçekten takdire şayan. O mutfak sediri, hiçbir şey bulamadan gideceğimi sanmıştım. Onu bulduğumuz için çok memnunum. Bundan kar edeceğim kesinlikle.
6: Yine gelin.
1: Geleceğiz.
2: Sizi görmek harikaydı.
3: Çok
2: sevindim.
3: Memnun oldum.
1: Kendinize iyi bakın.
6: Bence daha fazlasını satabilirdik. Evet, memnunuz. Sebastian bir şeyleri aldığı fiyattan ucuza satmayı sevmez. Bazen onlara çok fazla ödediği için asla satamayız.
1: İyi iş çıkardın.
3: Çok iyi. O mutfak sediri, o püsküller 900 sterlin olunca sedire birkaç bin sterlin isteyeceğini sanmıştım.
1: Ama onda da kâr edeceksin. Çünkü aranan bir şey. Onunla ilgili iki yol izleyebilirsin. Üzerine 500 sterlin harcayıp düzgünce yaptırmak ya da benim yapacağım gibi hiçbir şey yapmadan olduğu gibi satmak. Hiç dokunmadan. Ciddi.
3: Evet, iyi görünüyor. Doğrudan kamyonetin arkasından satılır. Başka ne aldın? Perdeler, püsküller, başka bir şey aldın
1: Hayır
3: mı?
1: Hayır dostum. 900 sterlinlik püskül çiftimden sonra param bitti.
0: Görkemli kır evlerine alışveriş gezileri çok seyrek olur. Bu yüzden en iyi ikinci seçenek kendi kır evi klasikleri envanterini oluşturmuş bayilerden alışveriş yapmaktır. Bugün de heyecanlı bir yolculuk vaat eden bir dükkanı ziyaret etmek için Surrey'e gidiyorlar.
3: Hazelmere'e gidiyoruz öyle mi?
1: Evet. The Ark Stores'dan Stuart'a.
3: Stuart hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
1: Dükkanı Nuh'un gemisine benziyormuş.
3: Tamam.
1: Ark Stores. Halılar, kilimler ve kır evi mobilyaları.
3: Pekala. Güzel bir karışım.
1: Evet. Özellikle buralarda. Bir tür Sussex evi ve kulübesi tarzı var. Sattığı şeyler bu bölgeye uygun. Sanırım burası varlıklı bir bölge. İnanması güç ama Londra'nın banliyösü.
3: Bir cardigan şırlı için epey olacak değil mi?
1: Şart değil.
3: Pekala.
1: Hiç şart değil.
3: Güzel.
0: İlk olarak 1086 tarihli Domesday kitabında bahsedilen Hazelmere, kırsal bir yerleşim yeriyken bir pazar kasabasına dönüştü. 19. yüzyılda demir yolunun gelişiyle hızla büyüdü ve sanatçıları, Londralıları kendine çekti. Kasabanın son katılımcısı The Ark Stores oldu. Buradaki her parça sahibi Stuart Warren tarafından özenle seçiliyor.
7: Antika ticaretine tamamen şans eseri girdim. Hayatımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Bir restoratör olarak iş bulmayı başardım. Ve her şey oradan başladı. Şu anda bu işi çok seviyorum. Drew ve Alistair'ın bugün ne alacaklarını görmek ilginç olacak. Pek bir fikrim yok çünkü ben alışverişe çıktığımda o gün benim beğenimi neyin kazanacağını asla bilemiyorum.
1: Merhaba.
7: Merhaba Drew.
1: Nasılsın?
7: Hoş geldiniz.
1: Memnun oldum.
7: Sizi görmek güzel.
1: Harika.
3: Nasılsınız?
7: İmparatorluğuma hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Beğendim. Gözlerim bayram etti. Aycanla.
3: Güzel bir karışım. İngiliz, oryantal, Hint.
7: Sevdiğim şeyler. Biraz Hint işi var. Ağırlıklı olarak İngiliz kır mobilyaları.
1: Evet. Hepsini çok iyi araştırarak seçmiş. Çok katmanlı. Sanırım dünyadaki hemen hemen her ülke bu çatının altında temsil ediliyor. Dükkana yeni girdik ve şimdiden güzel bulduğum birkaç şey var. Bu harika.
3: Çok güzel. Az önce gördüm, çok hoş.
1: Duvardan çıkarabilir miyim?
7: Evet, tabii ki. Biraz ürkütücü ve komik. Sizce de öyle değil mi?
1: Harika. Yüzüne bakmaktan kendini alamıyorsun değil mi?
7: 19. yüzyıl Victoria dönemi kart oyunları gibi. Karakterlerin oldukça grotesk karikatürlerinin olduğu kartlar
1: evet,
7: vardı.
1: Evet, evet.
7: Öyle bir havası var. Sizce de öyle değil mi?
1: Grotesk bir tip. Çok hoş değil mi?
3: Hı-hı. Çok beğendim.
1: Bu ses tonunu tanıyorum. Pekala senindir. Küçük bir tuvalde yağlı boya bir resim var. Bir adam süt ya da suyu mutfağa taşıyor. Ve bakışlarıyla meydan okuyan biri gibi duruyor. Sanırım bu küçük resmin cazibesi de buradan geliyor. Ve Alistair'ın nefesini ensemde hissedebiliyorum. Onun tarzı bir şey olduğunu biliyorum. Çok kırsal, çok sıra dışı, çok renkli, çok büyük değil. Onun dükkanında her zaman bulunan türden bir şey.
3: Üstünde 240 yazıyor Stuart.
7: Ne? Fiyatı mı? 200.
3: Sizin evet, için bunu beğendim.
1: Yardım edeyim. Senin için
3: evet.
1: Tutayım.
3: O zaman anlaştık dostum. Teşekkür ederim.
7: Evet.
1: Gerçekten çok, çok hoş. Güzel. Harika. Bunu kesinlikle alırdım. Sesinden anladım. Beğenince homurdanır gibi bir ses çıkarıyor. Ve onu istediğini anlıyorum. Harika değil mi?
3: İçeri girer girmez Drew'un elini aldı. O küçük resmi çok sevmiştim. Onu hemen eline aldı. İşte bu. Onu alacak diye düşündüm. Ama almadığı için çok minnettarım.
1: Bu satılabilir bir tablo. Çünkü çok tuhaf ve tuhaf olan satılır. Farklı olan satılır. Bu da tüm bu özelliklere sahip. Harika bir tablo. Bu Hollanda işi mi?
7: Hollanda işi sanırım 18. yüzyıl ortaları. Meşe ya da ceviz olabilir. Astar kısımları sana da ceviz gibi görünüyor değil mi?
1: Çok sık bir doku.
7: Ve harika basit kilit mekanizmalarından birine sahip.
1: Yaylı kilit.
7: Hı-hı. Evet evet alt tarafında. Bence bunlar harika. Şu küçük el yapımı çiviler, bunlara bayılıyorum. Bu kısmı asla görmeyeceksiniz. Ama ben bunları çok seviyorum. Sesini biraz kaybetmiş ama hala çalışıyor. Kesinlikle kesim sayesinde üzerinde şu dekoratif ilik dokusunu alıyorsunuz.
1: Neden bahsettiğini bilen biriyle vakit geçirmek güzel. Bunu sevdim. Asıl sevdiğim şey baştan sona aynı keresteyi kullanmış olmaları.
7: Öyle görünüyor, evet.
1: Bir şifonyer var. Klasik, iki üst, üç alt çekmeceli. Yani üstte iki kısa, altta üç uzun ve kademeli çekmece. Dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Pek kırsal sayılmaz. Birazcık. Küçük şehir tarzı diyelim ama asıl önemli olan oranlarının tam isabet olması. Bu kesinlikle almak istediğim bir şey.
0: 17. yüzyılın sonlarında 3. William, namı diğer Orange'lı William ve Kraliçe Mary'nin saltanatı heyecan verici yeni bir mobilya tasarımı dönemini başlattı. William'ın Hollanda mirası, yetenekli Hollandalı mobilya ustalarının akınına yol açtı ve bu ustalar cesur bacak stilleri, kalkma dekoratif kaplama gibi süslemeler daha hafif, zarif bir tasarım hissi uyandırdı ve İngiliz mobilyalarının standardını yükseltti. Meşe ve cevizden yapılmış bu 18. yüzyıl ortası şifonyer, İngiltere'deki bir Hollandalı usta tarafından üretilmiş olabilir. Durumun klasik bir parça arayan herhangi bir müşterisine satılması halinde değeri yaklaşık 600 sterlin olabilir.
1: Fiyatı nedir?
7: Üzerinde ne yazıyor?
1: 420. 18. yüzyıl ortası, meşe, kıta Avrupası, Hollanda işi, şifonyer. Evet, kesinlikle evet.
7: Hı-hı, tamam.
1: Evet, olur. Çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
1: Çok güzel bir parça. Pahalı olmasına gerek yok. Aşırı zekice olmasına gerek yok. Süslü olmasına gerek yok. Sadece bu olması yeterli. Sadece bu. Bu bana uyar. Çok hoş. Gerçekten güzel bir rengi var. Üzerinde çok az işlem yapılmış. Büyüklüğü harika ve kesinlikle doğru fiyatta. Evet, bunu alıyoruz. Dükkanın ilk 2,5 metresini bitirdik.
3: Ben daha bitirmedim çünkü şu dioramaya bir bakmak istiyorum. Evet, ona bakabilir miyim? Gerçekten güzel bir parça değil mi? Sahil kenarında büyümüş biri olarak gençliğimden beri hep gemi dioramaları görürüm ve ne zaman fırsatım olsa bir tane alırım. Bu da çok güzel, özellikle de küçük olduğu için.
1: Çok güzel.
3: Harika görünüyor.
1: Daha farklı bir camla yapılabilirmiş ama...
3: Bence de evet. Yeni bir cam takıldı, çok, çok belli keskin. Değil mi?
1: Yeni bir cama baktığınızda o kadar keskindir ki acımasızdır.
7: Evet. 280. Daha aşağısı olmaz çünkü...
3: 250'ye ne dersin?
1: Ah Alistair,
3: hayır,
1: çok
3: hayır.
1: Sertsin.
3: Çünkü
1: çok
3: bunlardan
1: sertsin.
3: Bir sürü aldım.
1: Üzme adamı.
3: Bunlardan bir sürü aldım ve ne kadar fiyat alabileceğimi biliyorum.
1: Anlaştık, ha,
3: siz
1: sessiz kalacağım. Affedersin.
3: Sen hiç almadın.
1: Evet, anladım. Sesimi kestim.
0: Daima Krevi klasiklerini arayışında olan Drew ve Alistair, Hastenmeyer'de etkileyici bir koleksiyonu keşfediyorlar.
7: 360'a ne dersin?
1: Evet, çok tamam. Teşekkür ederim.
7: Anlaştık.
0: Alistair bir gemi diyoraması için pazarlık yapıyor.
3: 250'ye ne dersin?
1: Alistair, çok sertsin.
3: Hayır,
1: çok
3: bunlardan
1: sertsin.
3: Bir sürü aldım ve ne kadar fiyat alabileceğimi biliyorum.
1: Anlaştık, sessiz kalacağım.
7: Bu kadar bilgiliysen 250'ye bırakırım.
3: Harika, teşekkür
7: tamam,
3: ederim, evet.
7: Anlaştık.
3: Camın değişmesi gerekiyor. O camın modern bir cam olduğu hemen anlaşılıyordu. Üzerinde hiç damgalanma yoktu ve bu onu biraz öldürüyordu. Bu yüzden onu kesinlikle değiştireceğim. Büyük bir iş değil.
1: Buradaki eşya karışımı çok iyi. Harika.
3: Şu kutunun üzerindeki süslemeye bayıldım.
7: Evet.
3: Hint işi değil mi?
7: Bu bir Hint kutusu.
3: Ama üzerindeki süsleme...
7: Evet, bu bana çekici geldi. Özellikle de erken dönem İngiliz mobilyalarında görebileceğiniz türden yuvarlak
3: evet,
7: madalyon süslemeleri
3: böyle.
7: Var. Yıllar içinde üstünde ayrı bir renk oluşmuş.
1: Alistair arkadaki bir tür sandık şeklindeki kutuya bakıyor. Onu neden istediğini anlayabiliyorum. Yine bu Alistair'ın tarzına uygun. Kırsal, ilginç, naif, onun reklamcılık ve halk sanatıyla ve dükkanındaki diğer tüm farklı şeylerle harmanladığı türden parçalar. Tam Alistair'lık.
3: Fiyatı nedir?
7: Etiket fiyatı 190. En fazla 160'a inebilirim.
3: Tamam, alacağım.
7: Anlaştık mı? Güzel.
3: Tam istediğim gibi Drew. Bir masanın üzerinde durabilir, boyutu iyi ve uzaktan bakınca oldukça galler işi gibi görünüyor. Dükkanımda yabancı durmaz. Çok fazla Hint işi almam ama bu ilgimi çekti ve almak zorundayım. Harika bir şey.
7: Bu bölgeye burun konisi diyoruz.
1: Burun konisi mi?
7: Evet, çünkü burası The Ark Stores ve Nuh'un gemisi gibi.
1: Hmm, anladım.
7: Burası da geminin burnu gibi.
1: Bunu açabilir miyim?
7: Tabii ki.
1: Antika mermer kase.
7: Hintişim, el işi yontma.
1: Yontma, el işi yontma.
7: El işi yontma, evet. Söylemesi hoş bir şey ve oldukça güzel.
1: Çok güzeller.
7: Evet.
1: Bunlar oyulmuş mermer kaseler ve onlarla ilgili en sevdiğim şey, çok pahalı bir malzemeden yapılmalarına rağmen olabildiğince naif bir şekilde yapılmış olmaları. Bu da onları ilginç kılıyor. Ayrıca gerçekten harika görünüyorlar. Bunlardan ilkini 25 yıl önce gördüğümü hatırlıyorum ve harika olduklarını düşünmüştüm.
7: Ha, çok güzeller, evet. Evet, 40 sterlin.
1: Ne yapabilirsin?
7: İki tanesi 80 yerine 70 olur.
1: Çok teşekkür ederim. Tanesi 35 sterlin. Bu gerçekten harika. Paranızın karşılığında çok şık bir tabak. Hem de mermer bir tabak. Bir tane daha var. Bunun fiyatı da orantılı olarak 35 evet. olabilir mi?
7: Evet, emin misin? Gitsin.
1: Teşekkürler. Bir tane daha buldum. 35 sterlin. Evet, tamam. 3 tane oldu. İlginç, hoş dokulu, basit ve güzel. Bunları çok sevdim.
8: Arkandaki bir at mı?
7: Çok güzeldir.
1: Alçı mı?
7: Evet, alçıdan bir at.
1: Harika.
8: Bir at buldum. Çok yıpranmış durumda. Alçıdan yapılmış gibi görünüyor. Bunlardan daha önce de almıştım. İnek ve boğa almıştım. Sanırım Fransız işi. Ama bu gerçekten hoş görünüyor. Gerçekten çok güzel. Fiyatı nedir?
7: Üzerinde 70 yazıyor. İstersen 60 olabilir.
8: Teşekkür çok ederim. Güzel. 60 sterlin. Bu ucuz. Bunu sırf görünümü ve boyutu için aldım. Nuh'un gemisine geldik ve bir hayvan satın aldım. Hepsi bu.
1: Bu harika. Satmak ister misin?
8: Belki daha sonra.
1: Onu gerçekten almak istiyorum. Müthiş. Pekala. Hadi kamyoneti getirelim. Antikacı dükkanlarına girmek, birinin zihninin içinde dolaşmak gibidir. Ne yaptığını bilen ve konuyu anlayan birinin sahip olduğu bir antikacı dükkanına girdiğinizde yaşayacağınız deneyimden daha saf bir deneyim yoktur. Kesinlikle tekrar geleceğim bir yer. Kesinlikle.
8: Bugün satın aldığım her şeyden çok memnunum. Muhtemelen en sevdiğim şey o tablo oldu. Bayıldım. Tam bana göre çok naif, harika bir şey.
7: Geldiğiniz için teşekkürler. Gerçekten keyif
1: görüşürüz.
7: Aldım.
1: Çok teşekkür ederim. Bol şans. Evet, yine evet, görüşürüz.
8: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: İyi bir adam. İlginç parçalar. Güzel bir dükkan. Beğendim.
8: Evet, Stewart iyi bir adamdı. Ayrıca bilgiliydi.
1: Evet, birkaç farklı alanda. Bence burayı iyi bir dükkan yapan da bu. Asla öğrenmeyi bırakmamalısınız. Ve konu hakkında sürekli okumalısınız. Öyle değil mi? Alistair.
8: Bana sürekli söylediğin
1: evet,
8: şey.
1: Evet, okumalısın.
8: Hep söylersin.
0: Yeni bir gün ve yeni bir yolculuk. Bu kez Derbyshire'e gidiyorlar. Orada Midlands bölgesindeki kır evlerinden düzenli olarak stok temin eden bir ev tahliye uzmanıyla buluşacaklar.
8: Bugün Billy görmeye gidiyoruz. Planet Antiques.
1: Planet Antiques. Neden adı Planet
8: Neden
1: Antiques?
8: Neden Planet Antiques deniyor bilmiyorum. Değişik.
1: Evet.
8: Billy'i tanıyor musun?
1: Hayır, hiç tanışmadım. Onu internette gördüm.
8: İnternette görmemek imkansız. Her yerde telefonunu açıyorsun mi? Ve Billy karşında. Onunla alışverişlerim oldu.
1: Ha.
8: Evet, aldım da sattım da. Sorunsuz geçti. Çok ilgilidir. İyi pazarlık yapar. Umarım bugün de öyle olur.
1: Gördüğüm kadarıyla her türlü şeyi
8: evet,
1: satıyor.
8: Ağırlıklı olarak mobilya. Bir sürü ev boşaltma işinden eşya alıyor. Bir sürü ev boşaltan kişiyi tanıyor. Ve sanırım her şeyden satın alıyor. Orada iyi bir karışım olmalı.
1: Bu tür
8: olmalı.
1: Yerlere gitmeyi tam da bu yüzden seviyorum. Düzenli olarak. Neredeyse her gün yeni şeyler geliyor.
0: Pinar kasabasında gizlenmiş olan bu dükkan sadece randevu ile girilebilen, eklektik nesnelerden Drew'un favori kır evi klasiklerine kadar her şeyle tavanına kadar dolu 325 metrekarelik bir depo. Ürünler Billy Bowles tarafından tutkuyla toplanmış.
9: Bu işi hayatım boyunca yaptım. Büyükannemle başladım, sonra amcamla işin inceliklerini öğrendim. Mobilya parçalarını etraftan toplardım. Bayileri dolaşıp eskicilere satardım. Zaman değişti. Artık internet ve sosyal medyadan satıyoruz. Ama mobilya bizim tutkumuz. Bugün Drew ve Alistair'ı ağırlayacağım için heyecanlıyım. Burada her ikisinin de ilgisini çekebilecek şeyler var. Mesele pazarlık yapmak değil, mesele adil iş yapmak.
1: Merhaba. Nasılsınız?
9: Tanıştığımıza memnun oldum ben Billy.
8: Merhaba Billy. Etrafa bakabilir miyim?
1: Bu her zaman iyi bir işarettir.
9: Evet,
1: satıldı mı?
9: Evet, hepsi satıldı. Bu sabah kuryeyi bekliyorlar.
1: Gerçek bir bayi. Eşyalar girip çıkıyor. Açık artırmadan alıyor, boşaltılan evlerden eşya alıyor. Ticari bir yer ama aynı zamanda halka da açık. Güzel bir yer. Ne zamandır antika işindesin?
9: Ben mi? Başından beri. Evet.
1: Öyle mi? Dünyanın en iyi işi.
9: Bir kere kanına girmesi yeter.
1: Bir kere içine girdin mi çıkışı yok. Bence hiç de fena değil.
8: İlk izlenimler kafamda canlandırdığım gibi dolu ve iyi bir eşya karışımı var. Biraz modern şeyler var ama eski şeyler de var, aradığımız türden şeyler.
1: Bunun için 99 sterlin mi istiyorsun?
9: Evet, üzerinde 99 sterlin yazıyor. Daha fazla olmalı ama buradaki amacım hızlıca elden çıkarmak. Biraz kar yeterli.
1: Neredeyse bir prédieu. Yani dönüp, üzerine diz çökebileceğin, tutunup dua edebileceğin bir sandalye. Pek kolay satılmazlar. Bunun farklı bir havası var ve minderi biraz daha yüksek. Neredeyse bir tür başucu sandalyesi olarak kullanılabilir. Bu çok güzel. Minder kısmı biraz üzücü. Sadece orada merak ediyorum. Var. Sanırım altında bir şey var.
8: Evet, olamaz.
1: Orada, hissedebiliyorum. Bak.
8: Evet.
1: Evet.
8: İşte burada.
1: Gerçekten var, evet. Şuradaki kumaş bununla aynı. Altında berbat durumda bir minder var. Bunu senden alacağım. Çok teşekkür ederim. 99 sterlin, makul. 99 sterlini aldım. Çünkü hiçbir şey yapmasam bile paramı ikiye katlayabilirim. Eğer hiçbir şey yapmaz ve tekerleklerini olduğu gibi bırakırsam o da olur. Ama eğer minderde o orijinal süslemeden biraz varsa belki biraz daha iyi bir şeyler bulmuş olabiliriz. Bir bakmak isterim.
9: Kesmek ister misin?
1: Evet, sakıncası var mı?
9: Satın aldın değil mi? Hadi bakalım.
1: Artık benim. Evet, bir bakalım. Hayır. Altında bir şey olduğunu sanmıştım. Arada sırada şansın yaver gidebilir ama sadece ketenmiş. Ah, hiçbir şey yok. Can sıkıcı. Neyse. Evet, olur böyle şeyler. Neyse. Minderi kestik ve altından hiçbir şey çıkmadı. Yazık. Onu ham bezine kadar sökmeye devam edeceğiz. Sonra iyice temizleyip ileride şansımızı değerlendireceğiz.
8: Bunlar bile.
1: Bunlar çift mi?
8: Rengini
9: neredeyse
8: sevdim.
9: Neredeyse bir çift. Neredeyse çift.
8: Neredeyse mi? Peki farkları nedir?
9: Sırt kısımları.
8: Anladım. Değiştirilmişler. Çok yazık.
9: Şunun üzerindeki küçük grafiti yazısını sevmiştim.
1: Ufak grafitilere bayılırım.
9: Renkleri güzel, boyutları güzel.
1: Ve dünyanın en rahat sandalyesi.
8: Evet, güzel ve genişler değil mi?
1: Evet.
8: Bu durumu üzücü değil mi? Onu fark etmemiştim.
1: Onu yaptırman gerekir. Bir çift olarak satamazsın. Onu tamir ettirmelisin.
8: Billy bir dakika bekle. Bir tanesinde iki kırık çıta var dedi ve onu fark etmemiştim. Açıkçası dürüst davranıp söyledi. Muhtemelen her bir çıtayı tamir ettirmek 70 ila 80 sterline mal olacak. Onları düzeltmek 150 sterlin tutacak. Sonra onlar için daha iyi bir fiyat alabilirim.
0: Sırt ve kol dayama kısımlarını oluşturmak için tek bir parça ahşabın buhar kullanılarak bükülüp şekillendirildiği ve söylentiye göre pipo içerken dirseği dayamak için mükemmel şekilde inşa edilmiş bu sandalye tarzı pipo sandalyesi olarak bilinir. 19. yüzyıl işçi kulüplerinde ve halka açık barlarda yaygın olmakla birlikte görkemli kır evlerinde, ofislerde de rastlanırdı. Bir çift olarak bulmak her zaman iyidir. Uygun şekilde restore edildikten sonra 550 sterlin edebilir.
8: Üstlerinde ne yazıyor abi?
9: Sanırım her birine 150 yazmışım.
8: Ona bakmaktan kendimi alamıyorum.
9: Evet. İşte bu kadar dürüstüm.
8: Evet.
9: İkisini 250'ye bırakırım.
0: Derbyshire'deki ziyaretlerinde Drew ve Alistair neredeyse birbirinin aynı olan bir çift 19. yüzyıl pipo sandalyesine dahil olmak üzere bazı krevi klasiklerini keşfediyorlar.
9: İkisini 250'ye bırakırım.
5: Tamam.
9: Tamam.
8: Anlaştık.
1: Sen almasan ben alacaktım.
8: Evet. İkisinin de rengi çok güzel değil mi?
1: Bu çok sıra dışı. Kol dayama yeri saten huş ağacı. Sırt kısmı gerçekten alışılmadık, hem de alt kısmı meşe. Gayet hoş.
8: Evet. Muhtemelen perakende satışta tanesi 225 ila 275 sterlin eder. Ve Billy onları çifti 250 sterline sattı. Mutluyum.
9: Depodaki en sevdiğim şeylerden biri İrlanda işi. Cam sonradan takıldı.
1: 19. yüzyıl başı İrlanda işi kara ağaç ve aynanın çerçevesi maun. Son derece haklısın. Pekala, bununla idare ederim bile.
9: Evet.
1: Fena değil değil mi?
9: Evet.
1: Yeterince yıpranmış.
9: Öyle.
1: Harika bir renk. Arkası da güzel. Çoğu antik aynanın arka tarafı size daha çok şey anlatır. Bunu gördün mü? Şuradaki birleşim yeri, o yapım şeklini görmek her zaman gerçekten hoştur. Onu güzel ve sıkı bir şekilde bir araya getirir. Bunlara bayılıyorum. Biri üzerinden Fransız cilası geçirmiş. Onu temizletebiliriz. O dönemde üzerinde öyle bir cila olmazdı. Ayna daha sonradan eklenmiş. Ama kötü değil, güzel.